Sanam diye tamce sevanye dolne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Omanem Sanam diye tamcesi vayni donenye ve canam tamcesi. Gevanaçi balap çubayi sibensole.